0: Radio X. Es ist 8 Uhr.
1: Televizyon izlemekten sıkıldın mı? O zaman bizi dinle.
2: Dinle. İstanbul'u duyacaksın.
1: Perşembe akşamların vazgeçilmez keyfi İstanbul.
3: Cazdan rock müziğe, pop'tan hip

0: İstanbul başlıyor. Herkese iyi akşamlar. Saatlerimiz 20.00. Bir Perşembe gününde daha İstanbul programında birlikteyiz ve bugün stüdyoda kalabalığız. 4 kişi.
1: Merhaba.
0: Duygu merhaba. Merhaba Çınar. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Selam, harikayız. Mükemmeliz.
2: Gayet iyiyiz.
0: Yılın,
2: süperiz.
0: Sezonun son programında.
2: Evet.
0: Bir Gülden'imiz eksik.
2: Evet.
0: Gülden yok
2: Gülden,
0: ama.
2: Gülden neredesin? Ona bir Erkilet Güzel'i mi çalsaydık?
0: Çalarız, okey. O zaman bu kapanış yayınını, sezonun son yayınını, havaların kötü olduğu bir günden daha, ben dememiş miydim 2 hafta önce size?
1: Demiştim.
0: Havalar çok güzel gidiyor, 30 derece, 31 derece. Bu yaz çok saçma sapan havayla geçecek diye
2: i̇şte ve
0: başladı.
2: O şomazını açmasaydın, evet. Şu an günlük güneşlik oturuyorduk.
0: Olay bende değil, olay Mikail'de. Mayıs ayının 20'sinde 30 derece yapmayacaktı havayı. 20'sinde 30 derece olursa işte gördüğünüz gibi 11 Haziran'da üşürüz üzerimizde ceketlerle.
2: Sen
0: buraya
2: de
0: gelmek zorunda kalırız.
3: Ama henüz yaz olmadı, 21 Haziran'da başlıyor.
2: Ama 21 Haziran en uzun gün ve sonra günler kısalmaya başlıyor. Böyle de bir gerçek var.
0: İşte ben de 21 Aralık'ta aynısını düşünüyorum. Diyorum ki 21 Aralık işte dibe vurduğumuz an, bundan sonra günler uzuyor, artık yaz geliyor diye o günden düşünmeye başlıyorum. Düşün.
3: Evet, biraz erken.
0: Hemen şarkıyla başlayalım, ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Baba Zula'dan geliyor İstanbul Express, Divan Taksim. Bu şarkıyı Çınar getirdi, teşekkürler.
3: Rica ediyorum, çok sevdiğim bir parçadır.
0: Hemen ardından ise Altın Gün'den dinleyeceğiz Vallahi Yok ve Baba Zula.
4: Münih Viyana izbatlı İstanbul Ekspresi 5 dakika sonra 1. yoldan hareket edecektir. Münih Viyana izbatlı İstanbul Ekspresi 5 dakika sonra 1. yoldan hareket edecektir. Attention, İstanbul Express en connexion avec Münih et Viyana partira dans 5 minutes sur le premier quai. İstanbul Express en connexion avec Munich again partira dans 5 minutes sur le premier quai. Attention please. İstanbul Express in connection with Munich and Lille will leave in 5 minutes at the first train.

0: Altın Gün'den dinledik ve programımız devam ediyor.
1: Evet. Altın Gün hakkında geçen hafta da konuşmuştuk.
0: Onlar dağılmadı mı ya?
1: Evet. Ha, şey, ya dağılmadılar aslında. Şöyle Merve ayrıldı. Evet. Grup devam ediyormuş.
0: Merve de ama kendi yolunda devam ediyor galiba, değil mi?
2: Evet. Aynen. Hani birkaç single çıkardı. Hani şu anda tabii bir Altın Gün seviyesinde mi bilemiyoruz. Hani Altın Gün'ün bana son albümü yani eski albümlerine çok benzer geldi. Hani sadece tabii Merve'nin sesi yok ortada. Hani o çeşitlilik yok artık maalesef. Ama Merve'ye de başarılar diliyoruz tabii ki kendi kariyerinde.
0: Altın Gün ilk çıktığı zamanlarda ya çok hızlı bir çıkış yaptı aslında.
2: Evet.
0: Ve Türkiye'de çok fazla tanınmıyordu. Burada etrafı yıktı geçirdi. Bütün evet. Avrupa Altın Gün, hatta Kanada Altın Gün konuşmaya başladı. Hatta Emmy kazandılar galiba.
1: Evet.
0: Ve daha sonra Altın Gün'ün o kadar çok büyümesinin altında biraz da bana şey gibi geldi. Altın Gün ezildi gibi geldi. Sanki kendinden daha hızlı ilerledi ismi.
1: Sanırım öyle oldu. Ben de aynısını hissettim. Kendileri de sanırım bundan yavaş yavaş büyünce şey oluyor ya, sen de adapte oluyorsun aslında
0: ya da pişiyorsun
1: olaylara.
0: Yani.
1: Pişiyorsun. Hani onlar da çok hızlı oldu. Yaptıkları müzik evet güzel, çok keyifliydi. İnsanları da güzel eğlendiriyordu. Canlı da dinlemiştik biz beraber diye hatırlıyorum.
0: Beraber dinlemedik.
1: Ya da o zaman radyodan başka bir ekiple dinledim ben Kaserne'de. Canlı performansları da çok iyi. Ama sanırım o hızlı büyüme güçlü ilerlemeyi de belki...
0: Onlarla röportaj da yapmıştık. Evet. O röportajlarında da bahsetmişlerdi. Merve ile konuşmuştuk. O şey diyordu. Yani zaten tamam müzikle ilgileniyor vesaire ama bu işe aslında böyle profesyonel olarak da başlamıyorlar. Pişme aşaması, az önce pişme kelimesini kullandığım için devam ediyorum. O pişme aşaması daha başında böyle bir biraz hobi gibi, biraz işte Hollanda'ya yeni geçmiş bir insanın biraz daha sosyalleşme çabası. Ama ondan sonra o kadar güzel müzik yapmaya başladılar ki, gerçi o füzyon yani işte Türk ya da Türkiye'den gelen o ritmi ya da o hareketli müzik tarzını kendileri, özellikle diğer müzik yapanlar kendi tarzlarında çalmaya başladılar ve çok güzel bir eser çıktı ortaya. Çok güzel bir çalışma çıktı sonunda. Ama o kadar hızlı büyüdüler, o kadar çabuk büyüdüler ve o zaman da hissetmiştim hatta böyle biraz şeydi. Merve de şaşkındı kendisi Altın Gün orada olduğundan, bulunduğu seviyeden.
1: Evet, evet.
0: Ama şimdi neden dağıldıklarını, neden ayrıldıklarını, dağılma kelimesi yanlış oldu pardon, neden ayrıldıklarını çok fazla da bilmiyorum açıkçası.
1: Yani gruplarda sanırım bunu sık sık görüyoruz. Üyelerden dağılmayı da görüyoruz. Üyelerden birinin, ikisinin ayrıldığını da görüyoruz. Herhalde ya birisinin solo hayatına devam etme isteği ağır basıyor gibi geliyor bana. Ya grupta bir anlaşmazlık oluyor. Bilmiyorum gruplarında bir anlaşmazlık var mıydı? Onu bilemiyorum.
0: Ben de dedikodu ama, hiç bir fikrim yok ya.
1: Evet, bazen dedikodu duyuluyor ama burada duymadık sanırım.
2: Yani sadece şöyle bir şey fark ettim. Hani Merve'nin çıkardığı böyle single'lar Altın Gün tarzından farklı geldi bana. Hani belki o alanda çalışmak istiyorsa Altın Gün'den ayrılmış olabilir. Hani böyle bir karar vermiş olabilir.
1: Acaba çalsak mı o şarkılarından birini?
0: Tamam, çalabiliriz.
1: Hem duymuş oluruz, üstüne konuşuruz.
0: Okey. Ama sırada Barış Demirel var. Dans Pisti Cenazesi, ardından ise Goran Kayfes Subtronic Orkestr.
2: Herhalde orkestra. Herhalde. Onların dilinde.
0: Onlar da bir MFÖ şarkısını
2: cover etmişler.
0: Adımız Miskindir Bizim ve Barış Demirel'den geliyor.

0: Evet, tekrardan buradayız. İki güzel şarkının ardından Çınar getirdi şarkıları, değil mi?
1: Evet.
0: Teşekkür ederiz Çınar.
1: Rica ediyorum.
2: Bu grup hangi ülkedenmiş?
1: Bu grup, ya bilmiyorum açıkçası.
2: Goran Kayfes.
1: Yani Goran Sırp olabilir, Boşnak olabilir. Yani hani Yugoslav diye
2: İsveçmiş.
1: Düşündüm.
2: İsveç
1: mi?
2: Evet.
1: Ama isim yani çok böyle Sırpçı gibi.
3: Her dili var.
1: Tabii oraya göç etmişlerdir, olabilir aynen.
2: Hani, belki de orada doğmuştur canım, direkt olarak oralıdır.
1: Evet. Şimdi. Ama hani yani Türkiye'den bu şarkıyı böyle cover etmesi güzel hani.
2: Bence
0: keyifli.
2: Teşekkürler getirdiğin için. Şimdi ise Berk'ten bir şarkı geliyor.
3: Evet, ödevimi yerine getirdim. Son 3 dakika kala her zamanki gibi. Duygu ödev vermişti. Haluk Levent şarkısı istemişti.
0: Estağfurullah. Ben hani şarkı getirirseniz güzel olur dedim. Getirmeseniz de kabulümüz.
2: Az önce Altın Günden ve Merve'den bahsettik. Dolayısıyla önce Haluk Levent çalacağız. Çalamazsan aşkın sızını. Ardından ise Merve'den dinleyeceğiz. Platonik. Ve daha sonra zaten programı yaralamış olacağız. Ve Haluk Levent, Çalamazsan aşkın sızını.

0: İstanbul.
1: Saatlerimiz 20.32. Merve'den dinledik. Neydi şarkının adı ya?
2: O kadar aklımızda Platonik kalmadı
1: Platonik,
2: ki.
1: Platonik, evet ya, o kadar aklımızda kalmadı.
2: Ve tarzı gerçekten ne kadar farklıymış.
1: Evet, hani ben dinlememiştim daha önce. O kadar da
2: ben ya, de dinlememiştim.
1: Müzik piyasasını takip ediyoruz diyorum.
2: Ediyorduk ama ben de dikkatimi çekmemiş.
1: Altın Günden ayrılınca.
2: Oldu. Olmamış. Kusura bak Merve. Yani tabii ki yine de başarılar diliyoruz kendisine. Ama bu o kadar olmamış diyelim.
3: Burada mı röportaj yapmıştınız Merve ile?
1: Yok, şey, kazanırdı.
3: Okay.
2: Konser sonrası.
1: Konser sonrası. Okay.
4: Belki geri döner ya.
1: Yok ya, dönmez.
2: Öyle mi?
3: O yüzden rahat.
2: O işler bir kere oluyor sanki.
1: Dönmesin bir de ya zaten.
2: Gerek yok.
1: Bence okay.
2: Buradan devam etsin.
4: Okay.
1: Bayağı Merve sevmiyormuşuz.
2: Merve'yi severdik aslında da. Kendi tercihine saygı duyuyoruz
1: diyelim. Ben Altın Günden neden soğudum biliyor musun?
2: Merve'den dolayı soğudum.
1: Gülden'den dolayı.
2: Neden?
1: Ne zaman Altın Gün çalsak Gülden böyle bir surat büzdü, böyle bir şey yaptı, böyle bir istememezlik etti. En sonunda benim de içime yerleştirdi yani. Ne zaman Altın Gün çalsa ya Gülden bunu sevmiyordu ya falan diye içimden geçiriyorum artık.
2: Evet, o çok sevmez. Ukala bulur. Hemen de çok dürüstçe söyledim.
3: Yine burada olmayan herkesin arkasından salladığımız bir programda yine karşınızdayız.
2: Ben yokken neler söylüyorsunuz acaba?
1: O zaman biraz Türkiye'ye
2: şimdi
1: gidelim.
2: O zaman ben biraz Art Basel hakkında konuşayım. Evet. Biraz Art Basel'in arkasına atayım. Şimdi biliyorsunuz Haziran ayı demek Art Basel demek. Şehir yine civcivleniyor. Hareketleniyor, kalabalıklaşıyor ve programlar çok yoğun. 18'den itibaren de Art Basel ana merkezinde Messe'de publiye, yani herkese açık bir şekilde sergilerini başlatacak. Ama onun dışında Basel Social Club var, Artefair, June Artefair var. Bunlar da daha önceden, 1-2 gün önceden galerilerinde, lokasyonlarında açılışlarını yapacaklar. Bunun dışında tabii ki de güzel bir haber de Onurlar'dan var. Art Basel haftası Notka mağazasını açıyor. Bir pop-up açıyor.
1: Evet, pop-up açıyoruz. Rap Gazete 35 numarada.
2: Notka nedir?
1: Notka nedir? Notka Kaşa'nın Kaşa eşim. Linokat tekniğiyle yaptığı eserleri bir süre sonra bookbinding, yani kitap, defter dikimi.
2: Evet, el yapımı, dikim.
1: El yapımı defter dikimiyle birlikte o yaptığı Linocut çalışmaları defter haline getirmişti. Onlarla yaptığı daha önceki pop-up'larda, pop-up standlarında hem büyük bir keyif aldı hem de ilgi gördü. Bunun üzerine biz de dedik ki artık bir dükkan açalım ya da bir atölye açalım. Rap Gazete 35'te atölyeyi, Notka atölyeyi açmak üzereyiz. Ağustos'tan itibaren açılacak ama ondan önce şu an zaten mekan bize geldiği için Art Basel haftasını da kaçırmak istemedik. Orada bir pop-up dükkanı açıldı aslında.
2: Art Basel haftası böyle pop-up'lar, atölyeler, farklı yerler oluyor. Hani biliyorum Kaşa ve arkadaşlarının da aslında resim ve farklı işleri de var, sadece defter değil.
1: Evet.
2: O yüzden çok uyuyor bence.
1: Ondan
2: zamanla
1: bahsedecektim. Sadece Kaşa'nın yaptığı eserler değil, hem Basel çevresinden hem Polonya'dan hem Türkiye'den çeşitli tasarımcıların ve sanatçıların eserleri de orada sergilenecek. Aynı zamanda satılacak. Eğer ilgilenirseniz Rap Gazete 35'e hafta içi ve cumartesi günü gidebilirsiniz. Sabahleyin 10'dan akşam 6'ya kadar.
2: Evet.
1: Notka sayfasında Instagram'da takip etmek isterseniz not.ka, atölye Notka.
2: Yine resmi açılışı da paylaşırız zaten.
1: Tabii
2: biz.
1: Tabii ki, evet.
2: Belki takipçilerimizden de, bizi dinleyenler de gelmek isteyenler olur, gitmek isteyenler, ziyaret etmek isteyenler olur. Art Basel haftasına ben de 2 tane tur veriyorum. Public, herkese açık. Ben de onu kısaca duyurmak isterim.
1: Tabii
2: 18
1: ki.
2: Ve 21 Haziran'da Hive Hotel'de başlıyor. İkisi de sabah saatinde 10.30'da başlıyor ve 12.30'a kadar beraber oluyoruz. Aslında Art Basel nasıl başlamış, şehri nasıl etkilemiş, nasıl olmuş da Basel bir kültür merkezi haline gelmiş, bunu konuşuyoruz. Yine Eskişehir'de dolaşıyoruz. Bunu yaparken de parkur alanını, özellikle Art Basel'in parkur alanı, yani herkese açık ve ücretsiz olan kısmını görüyoruz. Yaklaşık 1 saat 45 dakika, 2 saatlik bir etkinlik oluyor. Hive'da başlamanın sebebi de onlar bize böyle sıcak içecek, kahve, kruvasan sağlıyorlar. Yani küçük bir kahvaltı yapmış oluyoruz beraber. Eğer ilgilenirseniz sayfamda da linkleri var. 18 ve 20 Haziran'da. Sorusu olan yine bize İstanbul'dan dolaşabilir. Detayları yollarız.
3: Bu çok güzelmiş. Ben bunu kaçırdığım için çok üzüldüm şu an.
2: Bir dahakilere.
3: İnşallah, evet.
4: Benim de kesinlikle katılmam lazım. Basel'dayım.
2: O zaman ben sana linkleri atayım.
4: Evet, süper. Not kayı da takip edeceğim.
1: Teşekkürler. Şimdi şarkıyla devam edelim. Saatlerimiz 20.37. Herhalde 4-5 şarkı daha sığabilir. Şimdi Mahmut Orhan'dan dinleyeceğiz. Mahmut Orhan geçen hafta Balıkesir'de kendi köyüne gitti.
2: Orada neler yaptı?
1: Sevimli bir, sıcak bir...
2: atmosfer yarattı.
1: Yani atmosfer yarattı ve performansta bulundu. Mahmut Orhan dünya çapında tanınmış bir DJ'miz. Çok sevdiğimi söyleyemem ama saygı duyuyorum ve ben yaptığı de işler de bence kaliteli.
2: Evet, kaliteli.
1: Çok dinlemem ama kaliteli.
2: Ben de her şarkısını, her yaptığı işi dinlemem ama kaliteli bulurum.
1: Şimdiki şarkı herhalde çıkış yaptığı şarkılardan bir tanesi, parçalardan bir tanesi Feel. Sena Şener'le. Şener miydi? Şener
2: evet
1: miydi?
2: İlk bu şarkıyla bununla dünya çapında evet duyulmaya başladı özellikle.
1: Ve Sena'nın da sesi muhteşem. Evet. Zaten çok güzel ama evet, bu şarkıyla beraber, ikisi beraber çok güzel bir ikili
2: evet,
1: oluşturmuşlar.
2: Evet, bak bu şarkıyı seviyorum ben. Bir de memleketinde yapmış olayı.
1: Evet ya, ben de bilmiyordum. Kaçırdım. Mahmut Orhan'ın Balıkesir'le ve bizim köyümüze böyle 2-3 kilometre ötede bir köyden olduğunu. Gerçi ben de o köydeyim de ben o köye hayatımda 10 kere falan gittim.
2: Ama yaptığı şey çok samimi buldum. Eğer şu an ne konuşuyor bunlar diyorsanız Mahmut Orhan'ın Instagram hesabına girin, şöyle videolara bir bakın derim evet, şarkıyı dinlerken.
1: Hemen ardından ise yine Çınar'ın getirdiği bir şarkı. Evet. Psihe. Evet. Sabır. Bu sabır Göksel'in sabırı mı?
4: Hayır. Bu grubun sabrı yani. Aslında İtalyan bir grup ama hani öyle Türkçe bir parçaya yer vermişler.
1: Hemen ardından ise yine Grazia'dan dinleyeceğiz. Evet. O da mı İtalyan?
4: Yok, bu aslında bu aslında evet İtalyanca gibi ama İsrailli bir şarkıcı 1978 yılında bu şarkıyı kaydediyor aslında ve yani çok fazla aranan plaklardan bir tanesiymiş. Yani çok güzel böyle, o da birçok Türkçe şarkının cover'ını yapmış o zamanlarda. Öyle yani.
1: O zaman 3 eser arka arkaya ve Mahmut Orhan'la başlıyoruz.

0: Evet. Yine iki güzel şarkı ardından buradayız değil mi?
1: Üç.
2: Peş peşe.
0: Peş peşe iki tanesi. Kimlerdi? Tekrardan hatırlatır mısın?
1: Mahmut Orhan bir.
2: Evet. Evet, Mahmut Orhan Onur'un seçimiydi.
3: Grazia 3.
2: Evet, o üçüncü de arada da böyle Şiye diye okunuyor galiba. Psike mi? Yani nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama İtalyan Napoli'li bir gruptu. Sabır adında bir parçayı seslendirdiler. Yani o bir cover değildi. Ama sonra gelen Grazia'nın muhabbet parçası bir cover'dı. Yani o albümü dinlerseniz Grazia'nın tüm şarkıların, neredeyse tüm şarkıların hani cover olduğunu göreceksiniz. Böyle kemancı seslendiriyor örneğin. Öyle yani bu şarkıları da çaldığınız için teşekkür ediyorum.
3: Biz benim teşekkür ederim.
2: Özellikle son ikisi getirdiğim parçalardı.
3: Biz teşekkür ederiz getirdiğin için. Bir de konser duyurularında
2: evet,
3: bulunur musun?
2: Çok hızlıca ben biraz Basel etrafında olan festivallerden bahsedeceğim. Geçen hafta biraz o konuda kötümser konuşmuştum. Hani İsviçre'de bir şey olmuyor gibi ama aslında festivaller var arkadaşlar, varmış. En yakında olan Bern'de Gurten Festival 15-18 Temmuz tarihleri arasında. Burada headlinerlar Sean Paul, Lily Allen gibi isimler. Tabii burada benim daha çok hani ilgimi çeken hani isimler, benim de önereceğim Nusantara Beat diye bir grup. Bunlar Amsterdam lı bir grup ama hani aslen Endonezyalılar ve Endonezya'nın psychedelic müziğini yapıyorlar. Hani bizim düşünün hani Altın Gün'ün Endonezya versiyonu gibi. Sonra başka bir de Ezra Kolektif diye bir grup var. Ben onları canlı izlemiştim. Glasgow'da, Londra tabanlı böyle jazz grup, afrobeat bir grup. Onları da çok severim ve bu iki ismi görebilirsiniz, yani öneririm. Başka bir festivalde Jazz Sahne Festivali 25 Temmuz'da olacak. Bu festivalde de Türkiye'den müzisyenler, gruplar yer alacak. Örneğin Aynur Doğan, Island Man gibi. Bir de Zürich'ten olan Dandala diye bir grup var. Bu grubun da izlenmesini öneririm yani. Çünkü onlar da hani biraz böyle psychedelic ve hani Türkiye'ye yakın, daha çok Yunan ezgilerine yakın. Örneğin bir şarkıları var, Pita Halumi diye. Hani enteresan müzikler yapıyorlar. Yani şimdilik Ağustos'a kadar bu festivalleri önerebilirim. Ağustos'tan sonra yine bakarız.
3: Bir de tabii ki bu sezonun son yayını olduğu için yazın Basel'de olacak diğer festivallerden de ben bahsetmek istiyorum.
2: Süper.
3: Zaten
2: evet.
3: Yani bu Basel'deki herkes zaten biliyor ve kaçırmanız da imkansız. Infos özellikle. Renner'in ortasında tam Mittlermürker'in yanına sahne kurulacak. Orada halka açık bir şekilde iki hafta boyunca konserler olacak. Bunu zaten kaçırmayız. 4 Ağustos'ta başlıyor, 22 Ağustos'a kadar.
0: Ondan, ücretsiz oluyor.
3: Ücretsiz. Ondan sonra Lörrach'ta Stimmen var. Stimmen
0: da çok ünlü.
3: Evet, bu bölgenin en ünlü festivali olabilir. Stimmen'de 18 Haziran'da başlıyor. Dobet Gnahore diye bir sanatçıyla. Ama ne kaçına kadar sürdüğünü bilmiyorum. Temmuz'un
2: bayağı sürüyormuş.
3: 12 evet. Temmuz'a kadar. Ama 12 Temmuz'a şey var. Tamam, 11 Temmuz'da Okey Danke Tschüss diye bir indie pop grubu var. Tam da güzel bir kapanış yapmışlar ismiyle.
1: Aynen öyle.
3: Bir de B-Scene var. B-Scene ne zamandı?
0: O da Ağustos'ta olması lazım.
3: Bir de B-Scene var. B-Scene'i de kaçırmayız ama şimdiden Basel İstanbul'da son yayında bundan da bahsetmiş olalım.
0: Şöyle bir şey yapalım. Biz yayında olmasak da Instagram'dan bu festivalleri duyuralım. Böylece programlar hakkında ne zaman oldu hakkında herkesin fikri olmuş olur. Ne dersiniz?
3: Çok güzel.
0: Arayı açmamış oluruz hem.
3: Bir sezon daha yedik.
0: Gerçekten öyle.
3: Hepinize teşekkür
0: güzel
3: ediyoruz.
0: Güzel bir sezondu.
1: Biz sonradan katıldık ama çok memnun kaldık yeni sezonda.
3: Son dönemeçte iki arkadaşımız daha geldi. Onlara da teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederim.
3: Yeni sezonda Ağustos'ta. Ağustos'un kaçı ya? Ben bunu hep
0: ortasında.
1: 11 gibi hatırlıyorum.
3: Yok, daha geçtir ya. 11 mi?
0: İkinci ve üçüncü perşembe olması lazım. Bunu da biz yine Instagram'dan duyuralım. Ne zamana kadar tatilde olduğumuzu.
3: Ve hepinize iyi tatiller, iyi yazlar. Sevgiyle kalın. Ve İstanbul bu sezonluk
0: bitti.
3: Bitti.
4: Radio X.
5: Ama Radio X. Mehr Kontrast.